Çek çek çek çek çek çek. Çek çek çek. Çek çek çek çek çek çek. Çek çek çek. Çek çek. Çek çek çek çek. Alo çek. Çek. Ha. Lulu. Çek çek lu çek. Çek çek.